0: 小虎哥，放下呀！
1: 这个要么起坐，就那起，人那里个
0: 起坐，起坐，叫那人那几个几个人起坐。
2: Hey, bana cildi istedin cene adam bağır. Sen de baskırıp da adam bağır. Maşın şöyle şöyle basın bana bir tizmi var o.
3: Kim bu la?
2: Süleyman gelip Süleyman git. Geldin attın mensip. Süleyman menip la kedi verir.
3: O kaytındır.
2: Bu da mı hiç etmeyin bir ha?
3: Çocuğum bir

0: ismoili bu.
1: Ha, hozir qulingiz deganda men ikki qo'lim bilan jubdi shudamda. 2541 qani? Ha. Ha, bir soat tutdi, hali tursa qanday ekan ovoz qo'shilib. To. To. Ovoz o'rnini qo'ydi. Ovozdan. Ma adaqta etken? So maya tohtamda? Maşa tohta etken? So la Şi
2: Ma
1: do Ha ma do ha men taptım hem de orunda ha. So Şi Bu onun okşumam ya ağız gitar
2: kan Okşumaydı
3: 在向艺人们请教的同时，阿立木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿立木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿立木自己写的。

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümünü? Üzüm. Üç tüp üzüm kestiniz. Üç tüp üzümden bir yüz talı tutar fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He he. Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutan yasakandın o çaplı tutardı onun hesabı olasayız. Besip durup oyun tutan yasakan basıp baktı bu.
2: Koydu beni mağul, ağul.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutan yasakan mı kestiniz? Yaka.
2: Belki bir yüzüm yasakan
1: Tembirdin ço.
2: Olaydığın, destekin olaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyim mi sorduğunu gebemez mi?
1: Hı hı. Kümü Apple aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayaz biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Bada dedim de.

0: Geldim mi? He, tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi? Çep külpakımız mı? Evet. Kaçık vakit bitti bu?
1: 15 gün.
0: Olduk ya bu siz.
1: Tamam. Kurdelen tuttu.